0: Şey ne yapalım?
1: Sıfır.
2: Error 14, same traffic.
1: Sıfır. X4 that plate, clear and current 2A 2000 Toyota out of Stockton.